Avundu bishmaya, net kardeşimur, tete malçutur, nehve sovyanur, ey çanadı bishmaya, abbara. Hallan lahmad sunkanan yumana, uşvuklan hobeyn, ey çanadı pahnan şvukan hayavin, ullatellan il nesyuna,